Hello.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 20 Haziran 1969. David Bowie, Stanley Kubrick filmi 2001 A Space Odyssey'den ilham alarak yazdığı Space Oddity şarkısını Londra Trident stüdyolarında kaydetti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

96.2 Radyo Eksani. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

bezli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: too.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde. Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüğü.

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt. Chibo Gold Selection.

0: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola devam edecek. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi.

0: geçtiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz

0: katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için allianz.com.tr.
1: Chivo Gold Selection.

0: Chivo Gold Selection'la keyifli bir mola sona erdi. 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli başlıyor.
1: 96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba. Yeni bir seri ile karşınızdayız. Gülşah Güray ben. Bugün özel bir radyo belgeseli yapacağız. Bu sene 33. İstanbul Caz Festivali İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda 30 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Festival 14 gün boyunca kentin farklı tarihi, açık hava mekanlarında yaklaşık 30 konser, 200'e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. Biz de bu festival kapsamında Radyo Eksen'de Garanti BBVA sponsorluğunda 4 özel mini radyo belgeseli yapıyoruz. Çıkışımız da 33 yıldır süren bu festival olunca ilk konumuz en ikonik festivallerden biri olan Woodstock olsun istedik. Woodstock Festivali'nden bahsedeceğiz bugünkü programda mini radyo belgeselinde. Neden bu kadar önemlidir? Nedir değeri? Gerçekten anlatıldığı kadar mühim miydi bu festival? İşte bu ilk programımızda da bunu

Woods'tan ilk başlığı An Aquarian Experience, Three Days of Peace and Music idi. Sonra Woodstock Music and Art Fair oldu. Woodstock Müzik ve Sanat Festivali olarak tarihe geçti. Bu festival 1960'ların müzikal, kültürel ve siyasi idealizminin doruk noktası olarak değerlendiriliyor. Amerikan kültürünün dönüşümünde bir kırılma noktası sayılıyor ve en ikonik müzik festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Birçok müzisyen Vietnam Savaşı karşıtı şarkılar seslendirdi ki bu izleyicileriyle de karşılıklı hisleriydi zaten. Sonrasında hippie hareketi aktivisti Abby Hoffman tarafından türetilen Woodstock Nation, Woodstock ulusu terimi 1960'ların gençlik karşı kültürünü tanımlamak için kullanılacaktı. Joel McOver'ın Woodstock'ta Oral History kitabının ön sözünde şöyle yazıyor: "Nereden bakarsanız bakın Woodstock aslında tam bir felaket olacaktı. Planlanan tarihten sadece bir ay önce yerlerinden edilmeleri, hızla yer değiştirmek zorunda kalmaları, acele etmeleri nedeniyle başta çitler olmak üzere bazı tesis ve olanakları yetiştirememeleri ve işe dahil olan radikal kuruluşlar yüzünden bu endişeli giriş yapılmıştı kitabından. Yine de Woodstock tam bir felaket olmayacaktı. Neşe, yardımlaşma ve kahramanlıkla anılacak bir festival ortamına dönüşecekti."

Evet, 96.2 Radyo Eksen'desiniz. Bugün İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeselinde Woodstock Festivali'nden bahsediyoruz. Arka planına bakalım Woodstock'ın. 1969 Amerika'sında Vietnam Savaşı'nı yarattığı toplumsal bir huzursuzluk var. Önceki yıl Martin Luther King'in suikastle öldürülmesi ve ardından 125 kentte çıkan isyanlar var. Radikal öğrenci eylemleri var. Yani o dönemde Amerika derin bir kaosun içinde aslında. Peki Woodstock bu kaosa karşı verilen kolektif bir yanıt mıydı? Aranan cevap bu muydu? Yoksa amaç Amerika ve Avrupa'da hızla çoğalan festivallerin bir benzerini de biz düzenleyelim de para kazanalım demek miydi? Önce bu benzer festivallere bakalım isterseniz. Öncesine, yani Woodstock bir ilk değildi neticesinde. Mesela 16-18 Haziran 1967 tarihinde Lou Adler ve John Phillips tarafından Monterey Pop Festivali düzenleniyor. En çok konuşulan festivallerden biri şüphesiz ki Woodstock'la birlikte Jimi Hendrix Experience, Janis Joplin, The Who, Otis Redding, Country Joe and the Fish, Simon and Garfunkel, Jefferson Airplane ve daha birçok grubun performanslarıyla burası, bu bahsettiğimiz Monterey Pop Festivali, aşk yazının odak noktası olmuştu. Woodstock'a da ilham veren asıl festival buydu.

Ama Montreux'den önce mesela Kaliforniya'da 10-11 Haziran 1967'de The KFRS Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festivali var. Burada tahminen 40 bin kişinin katıldığı düşünülüyor. Aşk yazını başlatan festival olarak biliniyor. Birçok kişi tarafından hatta ilk rock festivali olarak da kabul ediliyor. Bakmak isterseniz The KFRS Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival ismi. Ama performanslar kayda alınmadığı için genelde ilk dendiğinde hep Monterey Pop Festivali gösteriliyor. Onun dışında mesela ilginç olanlardan biri The Piano Drop Festival var. Nisan 1968'de yapılmış olan bir festival bu. Surrealist performans sanatı sergisi gösterisi aslında Seattle yakınlarındaki bir juke band müzisyeni Larry Van Over'ın çiftliğinde gerçekleşiyor. Bu juke band denilen şey de geleneksel enstrümanları kullanmıyorlar. Onun yerine işte testiler, çamaşır leğenleri, kaşıklar, taraklar, işte ev eşyaları veya atık malzemelerden ürettikleri çalgılarla müzik yapan bir müzik grubu. Bir piyanoyu helikopterden atıp bir odun yığının üzerine düşmesinin harika bir ses çıkaracağını düşünerek böyle bir festival yapmaya karar veriyorlar. Bu da ilklerden. İşte bu festivaller, tabii daha da fazlası var aslında 1960'ların sonunu düşündüğünüz zaman San Francisco'da, Atlantic City'de birçok 60'lı yılların başka müzik konser etkinlikleri Woodstock'a örnek oluyordu. Öncesinde yapılan festivallerdi. Dediğim gibi Woodstock aslında ilk değildi.

0: Woodstock organizasyonu o dönemde 20'li yaşlarında olan ki en büyüğü 27, John Roberts, Joel Rosenman, Artie Cornfield ve Michael Lang tarafından yapılıyor. Zengin bir aileden gelen John Roberts ve girişimci arkadaşı Joel Rosenman Manhattan'da bir kayıt stüdyosu inşa ediyorlar aslında. Sonra ikili karlı iş fikirleri bulmak için 1969'un başlarında The New York Times'a bir ilan veriyorlar. Artie Cornfield de o dönemde Capitol Records'un en geç başkan yardımcısı olarak anılıyor ve Miami Pop Festivali gibi önemli organizasyonlarda yer almış olan, çalışmış olan Michael Lang'le de çok iyi arkadaş, yakın arkadaşlar. Müzik dünyasında bir yeni oluşum ve kayıt stüdyosu açma hayalleri var onların da. Roberts ve Rosenman'ın verdiği ilanı gördükleri zaman bu dört kişi bir araya geliyor. Cornfield ve Lang, Woodstock'ta bir kayıt stüdyosu ve bazı yerlerde lüks bir tatil köyü diye de geçen inziva projesini sunuyorlar yatırımcılarına. Roberts'a bir ilaç şirketinin mirasçısı, Rosenman'ın babası da Long Island'da bir ortodonti kliniği zincirine sahip, epey varlıklı ailelerin çocukları, her ikisi de Ivy League mezunu insanlar. Fakat Roberts ve Rosenman'ın bu stüdyo fikrini, sonrasında inziva köyünü pek sürdürülebilir bulmuyorlar ve onu yapmayalım diyorlar, reddediyorlar. Bunun yerine de kuracakları stüdyonun tanıtımını yapmak amacıyla açık havada büyük bir konser düzenleyelim dediler. Zaten daha önce yapılmışları da var, örnekleri de var. Böylece Woodstock Ventures Inc. şirketini kuruyorlar.
1: I always thought that Woodstock represented everything that I was trying to tell people about what we were doing. You know, it really instantly, you know, communicated what we were about. I mean, it was the home of Bob Dylan and the band, and Janis hadn't moved there yet, but was spending a lot of time there, and Paul Butterfield and Tim Hardin. Jimi Hendrix moved up that summer that I moved there.
0: Evet, 96.2 Radyo Eksen'de radyo belgeseline devam ediyoruz. Woodstock Festivali'nden bahsediyoruz. Şimdi Mart ayına geldik, 1969 senesinde. Mart ayında Roberts ve Rosenman ceketlerini giyiyorlar efendi bir şekilde. Walk Hill kasabasındaki yerel imar kuruluyla buluşmaya gidiyorlar. Buraya Walk Hill'e özellikle gidiyorlar. Orada Hovers Mills Sanayi Parkı var. Burada festivali yapmayı düşünüyorlar çünkü. Üst düzey müzisyenler ve sanat sergileriyle dolu bir fuar düzenleyeceğiz diye izin başvurusunda bulunuyorlar. Yönetim kurulu üyeleri de çocuklar ne tür müzik yapmayı düşünüyorsunuz peki geldiniz buraya kadar diyor. Roberts'a temelde halk müziği, biraz da swing ve caz diyor. Woodstock Festivali'ni böyle tanıtıyor.

0: Böyle tanıtınca teklif kabul ediliyor. Walkill kasabasında inşaat 1969 baharında başlıyor. Fakat şimdi inşaat başlıyor, inşaata gelen uzun saçlı öncü ekip bu banyo kasabasının katı cumhuriyetçi halkının bakışları ve fısıltılarıyla karşılaşıyor elbette. Bir hafta içinde Endişeli Vatandaşlar Konseyi kuruluyor hemen. Walkill kasabası yetkilileri de gelen tepkilerden korkup anlaşmadan vazgeçiyorlar. Şimdi yaşlı nesil birçok sakini diyelim, genç tırnak içinde hippileri tembel, hatta bazı durumlarda tehlikeli olarak görüyorlar ve aslında kasabalarına gelmelerini bu insanların istemiyorlar. Asıl sebep bu. Zaten yıllar içinde kasabada mesela gömleksiz dolaşmak yasak, kamuya açık yerlerde alkol tüketimi yasak, aylaklık yasak gibi davranışları hedef alan yönetmelikler çıkarmışlardı. Bu festivalin de önüne geçmek için aceleyle bir dizi düzenleme daha çıkartıyorlar, yapıyorlar. Neticede 15 Temmuz 1969'da, yani festivale sadece bir ay kala, Walkill İmar Kurulu festivalin planlandığı seyyar tuvaletlerinin kasaba kurallarına uymadığını gerekçe göstererek inşaatları durduruyor, festivali de fiilen engellemiş oluyor.
1: It started out in Woodstock. I lived in Woodstock. I was planning on having it in Woodstock. And after looking around the town for first few weeks, I realized that there was no place big enough for what we had in mind. So I started to expand my search. I said, who owns this field? Mara said, it belongs to Max Yazgir. So we went over to Max's house. He was a really smart guy. And I said, well, you know, what would make this work for you? And he took the lead pencil out and licked it and started jotting down notes on a little slip of paper.
0: Bunun üzerine yeni bir yer aramaya başlıyorlar. Hemen vazgeçmiyorlar. Festivallerin yerinden olduk ama başka bir yer bulabiliriz diye düşünüyorlar. Birkaç tane farklı mekan dolaşıyorlar gerçekten. Fakat bir türlü sonuç elde edemiyorlar. Beğenmiyorlar ya da olmuyor. Sonunda 44 yaşında sütçülük yapan çiftçi var. Max Yazgir. New York'un Battle bölgesindeki White Lake'de Catskill Dağları ile çevrili arazisinin bir kısmının organizatörlere kiralamayı kabul ediyor. Hatta teklifi götürüyor. Yazgir diyor ki, Walkill'daki olayları takip ediyorum zaten. Ortalıkta bir haksızlık var, bunu da görüyorum. Sıkı bir pazarlık getiriyor. Arazisinin de en yüksek fiyatı kullanılmasına izin veriyor. Ve sonradan da yonca tarlalarının eski haline getirilmesini sözünü alıyor. İnek çiftliği burası. Sütçülük yapıyor. O yüzden yonca tarlaları onun için önemli. Denilene göre Max Yazgir'a 600 dönümlük arazisinin kullanımı için $75,000 ödeniyor o zaman. O zamanın parasıyla hesaplamak gerekiyor. Festivalin adı Woodstock olarak kalıyor bu arada ama şimdi Yazgir'in çiftliğini düşündüğünüz zaman Woodstock kasabasına ilk düşünülen yere, yani yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta. Bu arada Walkill'da olduğu gibi Bethel'de de birçok yerli halk bu fikre karşı geliyor. Yazgir hatta tehdit ediyorlar ama kendisi taviz vermiyor. Sadece kıyafetlerini, saçlarını, yaşam tarzlarını veya inançlarını beğenmediğiniz için onları kasabamızdan atmanıza izin vermeyeceğim. Burası Amerika ve onlar festivallerini yapacaklar diyor Max Yazgir. 1971'de çiftliğini satacak, sonra Florida'ya taşınacak, 73'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybedecek ve Rolling Stone dergisi ona tam sayfa bir ölüm ilanıyla saygı duruşunda bulunacak. Bunu özellikle söylüyorum çünkü müzisyen olmayan biri için nadir görülen bir jest bu Rolling Stone dergisinin yaptığı. Hatta kendisi Max Yazgir, Woodstock Festivali'nin son günü Joe Cocker sahneye çıkmadan önce konuşma yapıyor. Yarım milyon izleyici karşısında, hatta biraz dinleyelim bir bölümünü bu konuşmanın, festivalin barışçıl atmosferini şöyle övüyor.
2: I'm a farmer. I don't know how to speak to 20 people at one time, let alone a crowd like this. But I think you people have proven something to the world. Not only to town of Bethel or Sullivan County or New York State, you've proven something to the world. This is the largest group of people ever assembled in one place.
0: 96.2 Radyo Eksen'de programımız devam ediyor. Radyo belgeselinde bugün Woodstock Festivali'nden bahsediyoruz. İlk festivalden, 1969 senesinde yapılmış olan festivalden, İKSV'nin İstanbul Jazz Festivali başlamak üzereyken ve devamında da hatta biz böyle bir seri yapacağız. Bugünün konusu da, ilk konumuz da Woodstock Festivali olsun istedik. Şimdi mekan belirleniyor. Max Yazgir'in dediğim gibi arazisini kiralanıyor, sanatçı kadrosu belirleniyor. Hatta ilk önce Creedence Clearwater Revival'la anlaşıyorlar. Sonrası da geliyor. İyi bir grupla anlaşma yaptıktan sonra devamını diğer gruplara ayarlamak daha kolay oluyor. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi kısa bir süre çitler, giriş kapıları, bilet gişeleri, sanatçıların yerleşmesi için alanlar, yiyecek içecek standları, tuvaletler, sağlık çadırları, her şeyin çok kısa bir süre içerisinde inşa edilmesi gerekiyor. Çok az bir süre kaldı çünkü diğer mekanından çıkartılınca festival ekibi. Söylenen tarihe yetişebilmeleri için, ki bir sürü de grup ayarlanmış durumda, onların da tarihleri belli, hemen bunların inşaatın yapılması gerekiyor. Kolay bir şey değil elbette. Organizatörler toplamda 186 bin bilet satıyor. En fazla da 200 bin kişi gelir. Kapıdan da satılır diye düşünüyorlar. Ancak konsere gelecek olanlar bir gün önceden mekana gelmeye başlıyor. Trafik olur diye düşünenler, önceden gidelim orada konaklarız diyenler, yol uzun diyenler. Böyle yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Fakat hiçbir şey hazır değil neredeyse. Battle çevresindeki yollarda trafik duruyor. Onlarca kilometrelik kuyruklar oluşuyor. Hatta birçok kişi arabasını uzaklarda bırakıp yolun geri kalanını yürüyorlar. Sonunda da yaklaşık 500,000 insan mekana ulaşıyor.
3: Festival producers have called for all vehicles heading to that festival to turn back home.
0: İşte burada kalabalığı artık kontrol edemeyeceklerini anlayan organizatörler konseri herkese açık ve ücretsiz yapmaya karar veriyorlar.
4: I walk out and it's like the day before the festival and it, you know, nobody's even tried to put up fences and there's 75,000 people on the field, you know. I said, what are we going to do? Ask them to leave?
5: But on either Wednesday or Thursday morning there were already a few thousand kids sitting on this site and the way it was related to me is that particularly Johnny Roberts became concerned. The thing that he did not want was a crush against the fence and anybody getting hurt. So he ordered the fence taken down and Woodstock then became a freebie. And when Woodstock became a freebie, one of the most popular DJs of the day who happened to have a house up here in the county, a fellow by the name of Bruce Morrow, Cousin Brucey, announced on the radio that Woodstock was a freebie. And New York City emptied out.
0: Zamanında NTV Tarih Dergisi'ne Woodstock Festivali'nin 40. yılı olması münasebetiyle geniş bir dosya hazırlamıştı. Burada Woodstock Festivali'nin sunucusu aynı zamanda prodüktör olan Chipmunk'la yapılmış olan bir röportajımız var. Orada kendisine soruyoruz, olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin eder miydiniz diye. Kimse edemezdi diyor. Ama üniversite gazeteleri ve yeraltı medyası çok iyi çalıştı. Onlar sayesinde Woodstock hakkında hemen herkesin bir fikri olmuştu. Herkes böyle bir festival yapılacağını biliyordu diyor kendisi bu röportajında. Yine aynı röportajda konserin bedava olmasının sebebi neydi diye sorduğumuzda John ve Joel adında çok zengin iki genç vardı. Tabii tahmin edersiniz ki herkesin özellikle de yatırımcıların baştaki düşüncesi bu işten para kazanmaktı. Kimse bunun bedava bir festival olacağını düşünmüyordu. Ama bilet alanların da alamayanların da tek bir kapıdan geçmesi gerekiyordu. Biz de buna hazırlıksız yakalandık. Kapı diye bir şey yoktu aslında derken teller söküldü ve sonra John Morris girişin ücretsiz olması gerektiğine karar verdi diyor. Michael Lang ve diğerleri kaybettikleri onca parayı geri kazanmak için 11 senelerini harcadığını söylüyor. Bunu anlatacağım daha sonra ama bu tellerin aşağıya indirilmesi, festivalin ücretsiz olması ana sebebi buydu.
6: İstanbul Jazz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam edecek.
7: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
8: Radyo Eksen.
7: Reklam.
9: Jolie ile Kıbrıs.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.
5: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam ediyor.
6: Ladies and gentlemen, one of the most beautiful men in the whole world. Let's welcome Mr. Richie Havens.

0: Radyo Eksen'de yayın devam ediyor. Bugün radyo belgeselinde Woodstock Festivali'nden bahsediyoruz. Gülşah Güray ben. Şimdi 15 Ağustos 1969 birinci gün açılış günündeyiz. Richie Havens Woods'da cuma akşamı saat 17.07'de açıyor. Aslında festivale sahne alacak birçok müzisyen trafik yüzünden alana ulaşamıyor. O yüzden Richie Havens açılış yapıyor. Normalde ilk kendisi çıkmayacaktı ve hatta gerekenden de daha uzun bir süre sahnede kalmak zorunda kalıyor. Aklıma gelen bütün şarkıları çaldım diyor. Çünkü mekana ulaşamıyorlar trafik yüzünden insanlar. Toplamda 11 şarkı seslendiriyor. O sırada sahnede doğaçlama şeklinde Freedom şarkısını da yaratıyor. Zamanında Guild Guitars'a verdiği röportajında da o günü şöyle anlatıyor.
1: No, I could never get tired of people asking me about Woodstock because I was an audience to what was happening there. I finally said to myself, we did it now. We crossed the line. We ran under the wire. We did everything we could to have a voice above ground instead of underground, like we were sort of negatively placed. You know, so the Woodstock for me was when everyone took the chance with their best shot and got across everything that was on their chest to add to this change in our time, you know.
0: Festival alanında seyyar tuvaletlere gidiş dönüş yaklaşık bir saat sürüyor. Resmi yiyecek satıcılarından 6 tanesi ilk gece stoklarını tüketiyor. Hog Farm kolektifi var. Birazcık onlardan da bahsetmek istiyorum Woodstock demişken. Hog Farm kolektifinde gönüllüler tarafından makrobiyotik yemekler servis ediliyor. Şöyle, Hog Farm denilen bu bir komün, New Meksikolu bir hippie komünü. Bu grup, job veya silah yerine barışçıl ikna yöntemlerini kullanan, kendilerine police force, lütfen kuvvetleri yani diyen alternatif bir güvenlik ekibi oluyor aynı zamanda. Hem yemek dağıtıyorlar hem de böyle alternatif bir güvenlik ekibi de oluyorlar. Wavy Graver olarak bilinen liderleri, kurallara uymayanları sizi soda ile ıslatırım diyor ya da pasta atarım yüzünüze bakın uyun kurallara diyerek tehdit ediyordu. Yine Hog Farm komünü hızlı ve devasa kazanlar kurarak binlerce insana bedava pirinç, sebze, yulaf, lapa ve tonlarca granola dağıtıyor. Hatta Woodstock o döneme kadar yaygın bilinmeyen o granolaların kitleler tarafından tanındığı da yer olarak bilinir.
2: What is the Hog Farm going to be doing in Woodstock?
3: Well, the Hog Farm is a many-sided, we're kind of a family, a huge expanded family. And we could do any number of things, because each one of us is going to do a different thing. But mostly we're just going to try and be groovy and spread that grooviness through everybody.
2: Well, the Hog Farm has been hassled by security people, and they're calling you security people. So how do you feel about the name?
3: Well, I feel secure. I don't know what security people means. I never was called a security person before. In fact, you're the first person that's ever called me that. How do you feel?
2: Well, I feel...
3: Do you feel secure?
0: Bu arada ana sahnede büyük isimler çıkıyor demiştik zaten. Ama çiftliği çevreleyen ormanın derinliklerinde de akustik performansların sergilendiğini söylememiz gerekiyor. Buraya da Groovy Bay deniliyor. Bu az önce bahsettiğim Hog Farm'ın jeneratörlerini kullanarak konser veren gruplar, pek adlarından bahsedilmiyor Woodstock denildiği zaman ama belki bakmak istersiniz diye ilgi çekenlerden birkaç tanesini sayayım. Bu ormanın derinliklerinde daha akustik konserler verenler arasında Silver Apples, Dove Boys, The Fuchs ve Sea Train yer alıyor. Yine piknik sepetleri ve soğutucularıyla gelenler de var. Etraflarıyla bir şeyler paylaşıyorlar. Ellerindekini herkes birbiriyle paylaşıyor. Bir ara helikopterden binlerce sandviç ve kıyafet atıyorlar. Çünkü yiyecek kalmıyor. Su kalmıyor. Çevre kasabalardaki halk ve gönüllüler katılımcılar için 2 gün içinde tam 500 bin adet yumurta kullanarak sandviç yapıyorlar. Woodstock'ın ilk günü 15 Ağustos 1969 Cuma aslında festivalin de ruhunu belirleyen bir kritik bir gün oluyor. O gün daha çok folk ve akustik ağırlıklı müzikler dinleniyor. İşte Tim Hardin, Ravi Shankar, Arlo Guthrie sahne alanlar arasında çok daha fazlası var elbette. İlk gözüme çarpanlar onlar. İlk günün kapanışını da oğlu Gabe'e hamile olan John Baez yapıyor. O sahneye gece 1 civarı çıkabilecek. Böyle hafif bir yağmur başlıyor. 14 şarkılık bir setle John Baez ilk günün kapanışını yapıyor.

John Mayer'in Cuma gecesi geç saatlerde konserini bitirmesinin ardından yağmurun başladığını söylemiştik. Hiç durmuyor ondan sonra. Sonraki 3 gün boyunca hiç bitmiyor o yağmur. Hatta artacak. İnsanlar festivale geldikleri zaman hava güneşli. Sonra bitmeyen bir yağmurla karşılaşıyorlar ve dolayısıyla hazırlıksız yakalanıyorlar. Ha diyeceksiniz neden bakmıyorlar meteorolojiye? Ben de merak ettim ve o zaman katılımcılarla yapılan röportajları okudum. Bazıları şöyle söylüyor. Şu andaki gibi meteoroloji 3 günlük 5 günlük hemen karşınıza çıkartacak olan aplikasyonlar ya da sistemler olmadığı için biz yani günlük rapora bakarak gitmiştik. O yüzden yağmur yağacağını bilmiyorduk diyenler var ama birçok yerde de tabii organizatörler özellikle ya da menajerlerin yağmur yağacağını bildiğini de biliyoruz. Neyse, Woodstock'tan çamur mirası böyle doğacak yani bu yağmurla birlikte. Çiftlikte çünkü yapılan bir organizasyondan bahsediyoruz. Tarla yani aslında. Pazar günkü fırtınayla alan dev bir çamur alanına dönecek. Ama oraya katılanlar, gelenler de yağmura söyleneceklerine, isyan edeceklerine kıyafetlerini çıkartıp o çamurda kayma yarışları düzenliyorlar. İşte bu çamur mirası böyle doğuyor. Daha sonra da birçok festivalde özellikle yapılanlar bile var.

0: Thank you very much. Bye bye.
1: 96.2 Radyo Eksen'de radyo belgeseli özel yayınımız devam ediyor. Bugün Woodstock Festivali'nden bahsediyoruz. İkinci güne geçmeden önce Woodstock'ta sahne almayan gruplara da bir bakalım istiyorum. Bob Dylan'ın New York'taki Woodstock'ta bir evi olduğunu biliyoruz ama ona rağmen festivale katılmıyor. Jethro Tull da 1969'daki sahne davetini, Woodstock'a katılma davetini reddedenler arasında. Doors Woodstock'ta sahne alabilirdi ama gitmediler. 1996 senesinde Ray Manzarek Doors'un resmi internet sohbetinde şöyle diyor. Woodstock'ta hiç çalmadık çünkü aptaldık ve reddettik diyor. Monterey Pop Festivali'nin ikinci sınıf bir tekrarı olacağını düşünmüştük. Bu yüzden gitmedik diye açıklıyor. Johnny Mitchell de aslında konser vermeyi planlayanlar arasındaydı ama menajeri onun yerine The Dick Cavett Show'a katılmasını tercih etti ve bu programa katılabilmek için de konserini iptal etmesi gerekiyordu. Trafikte sıkışıp televizyon programını kaçırmasından korkuyordu çünkü. John Lennon'ın Woodstock'ta sahne almakla ilgilendiğine dair doğrulanmamış haberler de var internette dolaşan ama bir rivayete göre John Lennon New York'a gitmeyi düşünüyor ama o sırada Kanada'da olduğu için Amerika'ya geri dönmekte zorluk çekiyor. Festival organizatörleriyle de görüşürken Yoko Ono'yu da sahne listesinde mutlaka yer verilmesi gerektiğini söylüyor. Hatta ısrar ettiği söyleniyor. Organizatörler de bunu reddedince Beatles da sahne alma teklifini geri çeviriyor. Yine bir başka grup Moody Blues. Onlar da konser vermeyi planlıyor. Hatta grubun adı orijinal afişte bile yer alır. Ama aynı hafta sonu Paris'te bir konserleri olduğu için buradan vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Bir diğer grup Iron Butterfly. Onlar da festivalde sahne alacaktı ama üyeler havaalanında mahsur kaldığı için alana ulaşamadıklarından konser veremiyorlar. Led Zeppelin de Woodstock'ta sahne alması için teklif edilen gruplardan biri ama grubun menajeri Peter Grant bunu reddediyor. Robert Plant 2010 yılında Jimmy Fallon'a "Menajerlerimiz bizim sadece belirli bir kalıba sıkışacağımızı düşündükleri için bunu reddettiler." diyor. Görünüşe göre Peter Grant, Led Zeppelin'in sadece birçok grubun yer aldığı bir festivalde sıradan bir grup olmasını istemiyordu. Onun yerine Woodstock Festivali'nin gerçekleştiği yere çok yakın New Jersey'deki Asbury Park'ta Kongre Salonu'nda konser veriyor Led Zeppelin'de. Bu arada Robert Plant de Saving Grace ve Suzy Dian'la birlikte 2 Temmuz Perşembe gecesi bu sene de Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen 30. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Saving Grace kendisinin 2019'dan beri birlikte çalıştığı grubu hard rock'tan new wave ve blues'dan Americana'ya, psychedelia'dan dünya müziğine çeşitli türlere uzandığı grubu Saving Grace ile birlikte 2 Temmuz Perşembe gecesi saat 21'de Robert Plant'i bir kez daha İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda siz isterseniz izleyebilirsiniz.

Evet, Radyo Eksen'desiniz. Bugün Woodstock Festivali'nden bahsediyorum. Sizlere 1969'da yapılan ilk festivalden bahsediyorum. İkinci gününe geçtim. 16 Ağustos 1969 tarihindeyiz. Cumartesi günü Woodstock'ın ikinci günü başlıyor. Teknik aksaklıklar, yoğun yağmur, lojistik kaos hepsi bir arada böyle bir ikinci gün başlangıcını görüyoruz. İlk gün daha sakin folk müzik havası var ama ikinci günle birlikte daha sert, daha elektrikli, psikodelik performanslara geçiyoruz. 12.15'te günün açılışını yerel bir rock grubu olan Quill yapıyor. Ardından da yine aslında plansız bir şekilde Country Joe sahne alıyor. Akustik gitarıyla o savaşa karşı olan meşhur marşını işte bu festivalde seslendiriyor.

Cumartesi gününün dönüm noktası da aslında muhtemelen yani akşamüstü saat 4 civarı Santana'nın sahneye çıkması diyebiliriz. O dönem aslında ilk albümünü bile çıkarmamış Santana. Gece yarısı sahne alacağını düşünerek rahat rahat arkada sahne arkasında takılıyor. Ancak plansız bir şekilde öğleden sonra sahneye çıkması isteniyor. Çıkıyorlar da gerçekten. Soul Sacrifice şarkısı Michael Shree

var hala, yağmur dinmiyor. Sahnedeki amfiler elektrik kaçırıyor. Grubun üyeleri mikrofona her dokunduğunda elektrik çarpmaya başlıyor ve dolayısıyla seti yarım bırakmak zorunda kalıyorlar. Böyle çamurun altında elektrik telleri var ve zemin titriyor. Böyle bir elektrikten bahsediyoruz. Sahne yağmurda iyi korunamıyor ve herkes de ışık kulelerinin düşmemesi için dua ediyor. Çünkü iyi bir şekilde sabitlenmemişler yere. Grateful Dead elemanları Woods'ta grubun şimdiye kadarki en kötü performanslarından biri olarak değerlendiriyor. Creedence Clearwater Revival da bu gecikme yüzünden gece yarısından sonra sahneye çıkabiliyor. Çoğu seyirci de kişi de uyumuştu. Grubun solisti John Fogerty karanlığa doğru bakıyor gece yarısı. Bizim için sorun değil diyor. Arkada uyanık olan tek bir kişi bile varsa onun için çalmaya devam edeceğiz diyerek konserlerini tamamlıyorlar.

Cumartesi gecesindeyiz hala. 1969 Woodstock Festivali'ndeyiz. Artık pazar oluyor. Sabah 2. Janis Joplin sahneye çıkıyor. Aslında gecenin en beklenen isimlerinden de, sahne arkasında saatlerce beklediği için pek kendinde değildi. Peace of My Heart şarkısı ama festivalin en ikonik anlarından biri haline gelecekti.

Radyo Eksen'de yayın devam ediyor. Bugün radyo belgeselinde Woodstock Festivali'nden bahsediyoruz. Sabah 5'teyiz cumartesi. The Who sahne alıyor. Hatta The Who konseri sırasında Abby Hoffman vardır, aktivist. O sahneye fırlıyor, mikrofonu alıyor. Pete Townsend o kadar sinirleniyor ki, devamını şimdi anlatamayacağım burada ama internetten de bulabilirsiniz. Şöyle hafif bir şekilde anlatayım ben olayı. Gitarıyla sahneden indiriyor Abby Hoffman'ı. The Who'nun solisti Roger Daltrey de Woodstock'ta çalmanın berbat bir deneyim olduğunu söylüyor. Saatlerce trafik sıkışığında bekledikten sonra sahne arkasında da bir o kadar beklemek zorunda kaldıklarını, monitörlerin sürekli bozulduğunu ve sesin berbat olduğunu kendi anı kitabında anlatıyor. Bundan bu arada sadece bir ay önce The Who çift albümden oluşan rock operası Tommy'yi yayınlıyorlar ve Woodstock'ta Tommy albümünün tamamını çalıyorlar.

8'deyiz sabah. 8. Jefferson Airplane. Pazar sabahı artık. Jefferson Airplane sahne alıyor. Cumartesi gecesinin kapanış grubu olacaktı aslında ama bütün bu gecikmelerin ardından, teknik arızaların ardından pazar sabahı gün doğarken ancak sahne alabiliyorlar. Pazar sabahı 8'de Jefferson Airplane izliyorsunuz. Solist Gracelick, günaydın insanlar. Şimdi sabah çılgınlığı, müziği, zamanı anonsu ile hangi şarkı giriyor? White Rabbit.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam edecek.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş

0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam ediyor.
3: What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me?
4: 92 Radyo Eksen'de radyo belgeseli programına devam ediyoruz. Bugün 1969 Woodstock Festivali'nden bahsediyoruz. Pazar günü başlayan ve teknik aksaklıklar sebebiyle pazartesi sabahına sarkan festivalin 3. gününde iki isim tarihe geçtiğini söyleyebiliriz aslında. Hepsi çok iyi elbette ama Joe Cocker ve Jimi Hendrix başta kaydı. Joe Cocker pazarı 14'te sahne alıyor. O döneme kadar da Amerika'da pek fazla tanınmıyor aslında. The Grease Band eşliğinde sahneye çıkıyor kendisi. Woodstock'taki setini kapatmak için de söylediği 7 dakikalık With a Little Help From My Friends şarkısı var. Daha doğrusu cover'ı, Beatles şarkısının bu cover'ı tüm zamanların en ikonik canlı performanslarından biri oluyor.

Pazartesi sabah 9'da sahnede. Aslında pazar gecesinin kapanışını yapacaktı kendisi. Fakat işte fırtına, teknik aksaklıklar, gecikmeler nedeniyle ancak pazartesi sabaha sahne alabiliyor. Pazar akşamından itibaren yarım milyonluk kitle evlerine dönmeye başladığı için aslında Hendrix sahneye çıktığında alanda sadece 30 bin 40 bin civarı insan kalmış. Yeni grubu Gypsy Sun and Rainbows ile yaklaşık 2 saat süren ve kariyerinin en uzun performanslarından biri olarak kabul edilen konserini veriyor ve zirve noktası da elbette The Star Spangled Banner yorumu oluyor.

Hendrix'in sahneden ayrılmasıyla Woodstock 18 Ağustos pazartesi günü resmen sona eriyor. Mekanın temizlenmesi çok zor bir iş elbette. Bak, çok büyük bir yerden bahsediyoruz. Birkaç gün, birçok buldozer, on binlerce dolar gerekiyor. Bütün bunların hepsinin yerine konulması için, temizlenmesi için, eski haline getirilmesi için. Başta öyle anlaşıyorlar çünkü ya. Pazar günkü fırtınadan dolayı oluşan çamur o kadar yoğun ki festival bittiğinde alanda temizlik yapan ekipler çamurun altından 10 bin çift sahipsiz ayakkabı topluyorlar. Yarım milyon kişilik kalabalık, yiyecek kıtlığı, çamur banyoları, teknik arızalar, bütün bunlara rağmen Woodstock yine de barışçıl bir kutlama olarak tarihe geçiyor ve pop kültür tarihindeki yerine de layık olduğunu kanıtlıyor aslında. Festival moda anlayışını, sosyal hareketleri, müzik endüstrisinin yapısını ve büyük açık hava konsepti olarak festival kavramının kendisini kökten dönüştürdüğü bir oluşum olarak kabul ediliyor. Festival katılımcılarının çoğu için Woodstock'ın en önemli kısmı müzik değil. Asıl önemli olan genel atmosfer. Herkes, ya hemen hemen herkes diyeyim, bunu söylüyor. Her şeyin mükemmel olduğu anlamına da gelmiyor elbette. Kötü bir deneyim yaşayan insanlar da çok var. Çok söylenenler de var. Ancak Woodstock'ın son derece kötü koşullarına rağmen kalabalıkların nispeten barışçıl ve şiddet içermeyen bir tavır sergilediğini gördüğümüz söylenebilir. Evet, Radyo Eksen'de, radyo belgeselinde bugün Woodstock Festivali'nden bahsediyoruz. Aslında birazcık sonuçlarına doğru gelmeye başladık. Neden gelmiş geçmiş en büyük festival, rock festivali olarak anılıyor Woodstock? Şöyle söyleyebiliriz aslında, birçok sanatçı için kesinlikle bir sıçrama tahtasıydı Woodstock. Şimdi bu sıçrama tahtası metaforunu birazcık açalım. Aslında festivalden birkaç ay sonra Warner Brothers tarafından bir Woodstock toplama albümü yayınlanıyor. Ve burada yer alan sanatçılar için geçerli aslında bu sıçrama tahtası metaforumuz. Ayrıca organizatörler için de bu anlaşma önemliydi. Faturalarını ödemelerinin tek yolu buydu çünkü. Bilet geliri neredeyse sıfırlandı. Harcamalar katlandı. Film de var ve festivalin albümü ticari anlamda büyük bir başarı yakalamalıydı. Başka çaresi yoktu. Milyonlarca dolarlık sanatçı ücreti var. Sahne ekipmanı, tıbbi malzeme borçları var. Sanatçılardan bazıları özellikle The Who ve Jimi Hendrix paralarını peşin ve iki katı olarak talep ediyorlar. Sahne arkası ulaşımı kilitlendiği için sanatçıları yiyecekleri, tıbbi malzemeleri helikopterlerle taşımak devasa bir ek maliyet getiriyor. Şöyle bir bakalım isterseniz 69'da Woodstock'ta en yüksek ücreti alan sanatçılara. İlk üçünü size söyleyeyim ama 18'de mesela Grateful Dead yer alıyor, 2500 dolar almış. Creedence Clearwater Revival 10 bin dolar, John Baez de öyle. Blood, Sweat and Tears 15 bin dolar, Jimi Hendrix 18 bin dolar alıyor. The Who'yu da söyleyeyim, 6250 dolara anlaşmışlar. Sly and the Family Stone 7000 dolara anlaşmış mesela ve festival alanında yiyecek tükenince Sly and the Family Stone sahne arkasında özel helikopterlerle yüzlerce, şu anda da olduğu için, hala varlığını sürdürdüğü için en büyük hamburger zincirlerinden birini düşünün. Onların menüsünden yüzlerce istemişler sahne arkasına vesaire. Bu tutarları da işte günümüz dolarıyla karşılığını 9'da çarparak aşağı yukarı hesaplayabiliriz. Ama onun dışında Santana mesela 750 dolara, Joe Cocker'da 1375 dolara sahne aldığı yazıyor internette. Elbette hiçbirisinin sözleşmesini okumadım ama internetteki bilgiler bu yönde. Bu Warner Bros'la anlaşmasına geçelim hemen. Aslında onları kurtaran anlaşma da diyebiliriz. İflas etmelerini kurtaran anlaşma. Ted Ashley adında biri var. Warner Bros'un başına yeni geçmiş, Woodstock'ın bütün haklarını satın alıyor. Organizatörler hızlı bir şekilde para kazanmak için de muhtemelen farklı koşullar olsaydı asla kabul etmeyecekleri şartların hepsini okey diyorlar. Az önce bahsettiğim albümün sıçrama tahtası olarak kullanılmasında şöyle düşünebilirsiniz. Festivalin albümünde satmasına da yardımcı olması için büyük plak şirketleriyle anlaşmalı olan sanatçılara yer veriyorlar. İşte Crosby, Stills and Nash'ler, John Baez'ler, Arlo Guthrie'ler gibi. Ama mesela Quill diye çok da gelecek vaat eden grupların müzikleri, sahne alanlar bu toplamada yer almazlar. Bir yerde de aslında tarihe karıştıklarını da söyleyebiliriz. Quill Festival'in ikinci gününe başlarken mesela herkesi uyandırmak için kalabalığın içine enstrümanlar fırlatarak 40 dakikalık böyle enerjik bir performans sergiliyor. Ya da Sweetwater var, Paul Butterfield Blues Band var. Diğerleri kadar ismi duyulmamış gruplar bunlar. Elbette bilen ve sevenleri vardır ama bu festivalin toplama albümünde yer almadığı için Santana, The Who, Janis Joplin kadar bilmiyoruz onları. Belki albümde yer alsalardı çok daha büyüyebilirlerdi.
İşte o sıçramayı belki onlar da yapabilirlerdi.

0: Bir toplama albümü olduğundan söylemiştim. Bu Warner Brothers'la anlaşma yapıldıktan sonra bir de filminden bahsetmiştim az önce size. İkisinin de çok iyi iş yapması gerektiğini söylemiştim. Bu iflasın eşiğinden kurtulabilmesi için organizatörlerin. Michael Wedley tarafından yönetilen ve aralarında geleceğin Hollywood yıldızı olan Martin Scorsese'nin de bulunduğu bir ekip tarafından kurgulanıyor belgesel. Ve çok büyük bir maddi başarı sağlanıyor. Hatta 1970 yılında Amerika'da en fazla gişe yapan 5. film haline geliyor. Ve 71'de de en iyi belgesel dalında Oscar kazanıyor. Yani o kadar insan gidiyor. Sonrasında o kadar bahsediliyor bu festivalden. Ve aslında bu festival belgeseli ve soundtrack'i diyelim tırnak içerisinde sayesinde çok daha fazla insanın izlemesi, görmesi, dinlemesi sağlanıyor. O yüzden de aslında hem arşiv olması açısından bizler için de çok önemli bu kayıtlar.
1: For those of you who have forgotten, for those of you who haven't forgotten, and for those of you who never knew. By the time we got to Woodstock, an incredible film about an incredible event is back.

0: Woodstock, where it all began.
1: Woodstock 2017 yılında resmi olarak Amerika Ulusal Tarihi Yerler kaydına alınıyor. Neler var burada biliyor musunuz? Özgürlük heykeli, Grand Canyon gibi. Amerika'nın markaları da var. Aynı statüye kavuşuyor Woodstock onlarla. 2006 yılında Woodstock Müzik Festivali'nin düzenlendiği tepede Battlewood Sanat Merkezi açılıyor. 1969'daki festivale dair hatıra ürünleri her yıl en az 20 milyon dolarlık satış rakamına ulaşıyor. 1969'daki festival diyorum, sonrasında da düzenlenen Woodstock'lar var ama biz bugünkü programda sadece ilkinden bahsediyoruz. Sonrası pek de iyi anılmıyor zaten. John McOver'ın kitabı var, Woodstock The Oral History. Ona göre organizatörler festivalden sonra bir dizi davayla karşı karşıya kalıyorlar. Bu davalardan birini söyleyeyim mesela, çok fazla var da aslında etrafta açılmış olan davalar bunlar. Festivaldeki kargaşa sırasında ineklerinin süt vermeyi reddettiğini iddia eden bir çiftçi tarafından açılan dava var ama daha sonra kendisiyle bir şekilde anlaşılıyor. Festival bittiğinde organizatörlerin cebinden 3.1 milyon dolar çıkıyor. Ancak bilet, işte otopark gelirleri sadece 1.8 milyonunu karşılıyor bunun. Ve festival bittiği an organizatörler bugünün parasıyla 9-10 milyona denk gelen, 9-10 milyon dolara denk gelen net bir borçla karşı karşıya kalıyorlar ve tabii ki iflasın eşiğindeler. Organizatörlerden John Roberts'ın ailesi zengin bir aile, varlıklı bir aile. Onlar borçları geçici olarak fonlayacaklarını söylüyorlar ama siz bu ortaklığı hemen bitiriyorsunuz diyorlar. Ve ekip borçlarını ancak 1970 yılında vizyona giren, az önce söylediğim büyük gişe hasılatı yapan Woodstock belgesel filminin hakları ve satılan festival albümlerinin telifleri sayesinde. Yani az önce hani NTV Tarih Dergisi için zamanında yapmış olduğum bir dosya var ve o dosyada Woodstock Festivali'nin sunucusu ve prodüktörü Chip Monk'la yapılmış olan bir röportajımız da var demiştim ya. 11 senelerini harcadılar bu festivalin borçlarını silebilmek için demiştim. Ancak hatta 12 yıl sonra tamamen borçlarını ödeyip kâra geçebiliyor Woodstock organizatörleri. İşte böyle bugünkü programda, radyo belgeselinde Woodstock Festivali'nden bahsettik. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın.
2: İstanbul Jazz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli sona erdi. 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Bilet X, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

96.2. Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: Radyo Pixar. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 20 Haziran 1975. Neil Young Tonight Is The Night ismini taşıyan 6. albümünü piyasaya sürdü.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.
4: Put on a record.
5: Sure.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: Şu NBA geçer, sula da geçer.
1: Bu aralar kömbeye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 20 Haziran 1942. The Beach Boys frontmeni Amerikalı efsanevi müzisyen Brian Wilson, Kaliforniya'da dünyaya geldi.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: entelerimizde.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atasun gözünde, gözler üstünde.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
9: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
10: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen.
1: 96.2.
0: 96.2.
1: Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Zone Pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo XM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Geçen

love thine brother is the preacher.

Now.